0: dit duruşa. Albi mal ir bendi yuvayı pırdetşam. Albi mal. Bendi i familie suay.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.